FM.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2

0: reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde. Aşk olsun alamadım taş gibi oldu kalbim. Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

FM.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yeni

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: summer pool.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

Kids FM.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar.

0: Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde. Aşk.

0: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: No!

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
3: Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

55 55. Ülfet Beach Club, yazın ritmini belirleyen adres. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

Apple. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala.

0: Bubble.
1: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: süpermarket. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. There is no other choice. No.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Girne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Girne'nin...

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: with Aykut.
1: Leoni ve Don't Worry dinledikten sefemde bizi eşlik etti. Konuğumuz oldu bir kez daha. Keyifli dakikalar hepinize. Perşembe gününde Katy Perry ile devam ediyoruz şimdi. Dance FM'de Woman's World.

0: with Aykut.
1: Gordo ve Loco Loco dinledik. Dance FM'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bir kez daha. Keyifli dakikalar herkese. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te Ayra Star konuğumuz oluyor. Where do we go?

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smoking.

telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Working, driving, running, or flying.

0: with Aykut.
1: David Teams dinledik. Rain Dance ile bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Sony Fodera ile devam ediyoruz. D.O.D ile birlikte Think About Us.

with Aykut. Bruno Mars ve I Just Might dinledikten Sefem'de bizimle buluştu. Yeni saatin açılışını yaptık. Perşembe günündeyiz After Ritmix'te. DJ Goja ile devam ediyoruz. Yeni adım attı parça playlistimize. Önümüzdeki günlerde yükselişte olacak. Çok sevdik, çok beğendik. Michiko.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: with Aykut.
1: Pink Panteras ve Zara Larson dinledik. Stateside'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar herkese bir kez daha. Alok'la devam ediyoruz. Yanında Kylie Minogue'la birlikte. Last Night I Dreamed I Fell In Love şimdi Dance FM'de.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: with Aykut.
1: Tyla ve Wizkid dinledik. Dynamite'la bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. H'le devam ediyoruz şimdi. R&B, Ring My Bell, Dance FM'de.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
5: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
6: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Girne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Girne'nin

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Aykut.
1: Justy, Jack Style, John'la birlikte Turn the Lights Off'la bize eşlik etti. Son dönemde yine dinlemekten keyif aldığımız parçalardan biri bizimle buluştu. Bu kez Lady Gaga ile devam ediyoruz. Yanında Bruno Mars'la birlikte Die With a Smile.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Zara Larsson konuğumuz oldu. Blue Moon'la dinledik bu kez. Ed Sheeran'la devam ediyoruz. Azizam şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: gelişme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
5: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
4: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

with Aykut. Popüler dünya listelerinde üst sıralarda yer almaya devam eden Tears ve Sabrina Carpenter Dance FM'de dinledik. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın yine burada Afternoon Hit ile mikrofonda olacağım saat 13'te. Kulağınız yine bizde olsun. Ben giderken Bob Sinclair ve I Can't Wait.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 2 Temmuz ve Perşembe akşamına doğru birlikte ilerlemekteyiz. Sizlerle çok güzel konular buluşturacağım bugün. Müzik dünyasından bol haberlerim var. Müziğe geri dönenler, yeni albüm hazırlığında olanlar, neler neler var hepsini bugün konuşacağız ama öncesinde biraz müzik diyorum. Dance FM'de Secret Dance başladı.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Blackpink yıldızı Lisa yeni bir solo albüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Verdiği bir röportajda K-pop yıldızı şu sıralar Amerika'da ikinci solo albümünün hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Henüz projesinin detayları netleşmese de Lisa'nın yeni albümünün Kasım ayında Las Vegas'ta gerçekleştireceği özel konser serisiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Röportajda Blackpink'in ilk yıllarında da değinen Lisa, grup arkadaşlarıyla olan ilişkisini anlattı. Özellikle Rosie ile çok yakın olduklarını söyleyen sanatçı, aileleri yurt dışında yaşayan iki üye oldukları için zamanla ikiz kardeş gibi olduklarını ifade etti. Lisa ayrıca çocukluk yıllarına dair ilginç bir detay da paylaştı. Annesinin onu küçük yaşlarda oyuncu olması için oyunculuk okuluna gönderdiğini, ancak o dönemde oyunculuğa pek ilgi duymadığını söyledi. Buna rağmen son yıllarda büyük ilgi gören The White Lotus dizisindeki rolüyle oyunculuk kariyerine de adım atan yıldız, gelecekte yeni projelere açık olduğunu belirtti. Bir yandan Blackpink faaliyetleri, diğer yandan solo kariyeriyle dikkat çeken Lisa'nın yeni albümü şimdiden hayranları tarafından merakla bekleniyor. K-pop dünyası oldukça hareketli, sizlerle

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Madonna yıllardır gündemde olan biyografi filminin neden hayata geçirilmediğini açıkladı. Ünlü sanatçı projenin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle rafa kaldırıldığını söyledi. Madonna hayatını konu alan film için yaklaşık 4 yıl çalıştığını ve senaryoyu bizzat yazdığını belirterek olağanüstü ve çok büyük bir hayat yaşadım. Bu yüzden hikayeyi doğru anlatabilmek için büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı dedi. Ancak Universal Studios'un bu bütçeyi onaylamadığını ve tarafların anlaşamadığını ifade etti. Filmde Madonna'yı canlandırması planlanan isim ise Emmy ödüllü oyuncu Julia Garner'dı. Ancak proje 2023 yılında durduruldu. Madonna daha sonra hikayeyi mini diziye dönüştürmek için dijital platformlarla görüşmelere başladı. Fakat bu kez de Universal'ın film için yazdığı senaryonun haklarını elinde tutması süreci zorlaştırdı. Pop yıldızı senaryoyu ben yazmış olmama rağmen kullanabilmek için yeniden satın almam gerekiyordu diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Madonna yine de projeden vazgeçmiş değil, sanatçı yeni albümü Confessions 2'nun tanıtım sürecinin ardından biyografik projesinin yeniden gündeme geleceğini ve bu kez bir mini dizi olarak hayata geçebileceğini söyledi. Şimdiden daha da meraklandık gerçekten.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
5: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
6: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
5: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor ve bu sene evlenen evlenene hem de böyle çok ünlü, çok sevdiğimiz sanatçıların düğünleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün hazırlıkları da başladı. New York'ta başlamış. Bu hafta evleneceğine yönelik iddialar bayağı bir güçlendi. Amerika basınında yer alan haberlere göre çiftin düğünü öncesinde New York'taki Madison Square Garden çevresinde hazırlıklar başlamış. Haberlere göre mekanda bahçe partisi konseptli bir organizasyon için çalışmalar sürüyor. Kamyonlarla çim, dekor malzemeleri ve sahne ekipmanları taşınırken üzerinde Garden Party ve Mirror Ball yazan kutuların görüntülenmesi dikkat çekti. Taylor Swift'in özel uçağının salı günü New York'a indiği öne sürerken The New York Times ünlü şarkıcının Madison Square Garden'ı birkaç günlüğüne kiraladığını iddia etti. Ayrıca bölgenin etkinlik süresince trafiğe kapatılması için resmi izin başvurusunun yapıldığı da bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde mekan girişine kırmızı halı serildiği görülürken halının kısa süre sonra kaldırıldığı belirtildi. Hayranların dikkat çektiği bir diğer ayrıntı ise Madison Square Garden'ın etkinlik takvimindeki boşluk oldu. Mekanda 29 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında herhangi bir halka açık etkinlik bulunmazken bir sonraki programın 7 Temmuz'daki Bon Jovi konseri olması düğün iddialarını daha da güçlendirdi. Taylor Swift ve Travis Kelce cephesinden ise düğünle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama baktığımızda bayağı bir hazırlık var. Bakalım göreceğiz. Basın orada olacaktır. Sizlerle paylaşacağım son gelişmeleri.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Yeni bir ayın ikinci günündeyiz. Nasıl geçiyor Temmuz ayı diye sormak için biraz erken ama sizlerle en güzel müzikleri paylaşıyorum. Günün motivasyonunu birlikte artırıyoruz.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Hayaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: sabah hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you. Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM. Spread.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Pop müziği sevilen isimlerinden Carly Rae Jepsen 3 yıllık aranın ardından yeni albümünü duyurdu. Sanatçının 8. stüdyo albümü Day and Night 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Toplam 24 şarkıdan oluşan albüm 2 bölüm halinde hazırlandı. Day bölümünde canlı enstrümanların öne çıktığı 70'ler esintili daha organik ve ham bir sound yer alırken Night bölümünde ise synth ağırlıklı dance pop şarkıları dinleyicileri bekliyor. Albümün ilk teklisi On Wires 26 Haziran'da zaten yayınlandı. Jepsen yeni projede Tavish Crow, Kyle Scherer, Nate Cyprut ve eşi Cole'la birlikte çalıştı. Sanatçı albümün çıkışından kısa süre sonra All Things Go Festival sahnesine çıkarak 2026'daki ilk canlı performansını da gerçekleştirdi. Carly Rae Jepsen'ın son albümü The Loveless Time 2023 yılında yayınlanmış ve 2022 çıkışta The Loneliest Time albümünün devamı niteliğinde olmuştu. Uzun bir aranın ardından tekrardan bizlerle buluşacak. Bakalım bu albümünde bizleri neler bekliyor, sizlerle buluşturacak.

0: Kıdem Kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere gerçek olduğuna inanması zor 8 bilgiden bahsedeceğim. Albert Einstein'a bir ülkenin cumhurbaşkanı olması için teklif gelmiş. Topuklu ayakkabılar ilk olarak kadınlar için değil erkekler için üretilmiş. Dünyanın en uzun müzik performansı şu anda bile devam ediyormuş. Vatikan'ın nüfusu birçok apartman sitesinden daha azmış. Charlie Chaplin kendi benzerlik yarışmasını kazanamadı. Satürn dev bir okyanusa bırakılsaymış batmazmış. Karıştırılmış iki iskambil destesinin aynı sıraya gelmesi neredeyse imkansız. Bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi milyarlarca ton ağırlığında olurdu. Bunlar böyle enteresan bilgiler, kulağa gerçekten hadi canım dediğiniz ufak kısa böyle kafa karıştırıcı bilgilerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: etkin. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu

0: 55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonuna hazırlanacağız. Sizleri dünya müzikleri, dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dünenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuz,

0: 55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Ağrı ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

FM.

itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

Hayaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu...

0: 55 55. Ülfet Beach Club, yazın ritmini belirleyen adres.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
2: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Summer Ball. Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

Gelenekler Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

FM.

sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
3: Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim.
2: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

0: 54 55. Ülfet Beach Club, yazın ritmini belirleyen adres. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.